0: Kurando. Kurando labia.
1: Alafia Kurando.
0: Alafia.
1: Dembo.
0: Naa mja uangu mshunji.
1: Oo.
0: Oo. Iki yata vini sinaya dula mini njubami.
1: Aha.
0: Nafiku ya numuwe.
1: Oo.
0: Kaya shwenya mi kubuhi.
1: Mhm.
0: Maka shia homi.
1: Oo.
0: Maka kale mwenye kata huwa.
1: Mhm.
0: Aye tale homi ya niku yunti yini kuwae homi.
1: Mhm.
0: Asuki idugiwa.
1: Oo.
0: Uli yedu handi.
1: Mhm.
0: Aye no.
1: Yama. Yamara demo.
0: Ama kia kumaula, ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye
1: ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye ndiye